yerde solu itimsin ne halimni. Asim o asit tu kulib asit aşkın.